0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih Sayfaları köşesini sunan Doktor Emine Bayraktarova bu sefer de sizleri Tırgoviç'tenin geçmişine doğru bir yolculuğa davet ediyor. Hem zamanda hem mekanda geriye doğru yapacağımız bu yolculukta kılavuzumuz aynen geçen hafta olduğu gibi bugün de Tırgoviç'te Tarih Müzesi Müdürü Doktor Avcan Cafer olacak. Radyomuza konuşurken 1934 yılına kadar Eski Cuma adıyla anılan Tırgoviç'tenin 19. yüzyılın ilk yarısında demografik ile sosyoekonomik durumu ve kültürel hayatına ilişkin çok ilginç şeyler anlatan tarihçiyi ilgiyle dinleyeceğinize eminim. Ardından sağlıkla ilgili bir haberimiz olacak değerli dinleyiciler. Bulgaristan, Balkanlarda robotik cerrahiyle yapılan ürolojik ameliyatlarda ikinci sırada yer alıyor. Konuyla ilgili bütün ayrıntıları önümüzdeki dakikalarda dikkatinize sunacağız.

birbirine tarih sayfaları. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, geçen hafta sizlere Dırgoviç'te Tarih Müzesi Müdürü Doktor Alcan Cafer'i tanıttık ve önemli tarih araştırmalarına imza attığını ifade ettik. Radyomuza konuşan Doktor Cafer, 19. yüzyılın ilk yarısında eski cuma ve kazasının demografik ve sosyoekonomik

0: Durumu adlı iki ciltlik kitabında yer alan bazı ilgi çekici bilgileri bizlerle paylaştı. Bugünkü tarih sayfaları köşesinde yine Dr. Alcan Cafer'in Osmanlı döneminde Eski Cuma yani bugünkü Targoviç'te şehrinin tarihine ilişkin verdiği değerli bilgilere yer veriyoruz. Dr. Cafer'den Tuna vilayetindeki ilk modern panayırın Eski Cuma'da kurulduğunu, yerel Hristiyanların Osmanlı ordusuna hizmetleri karşılığında vergi muafiyetinden yararlandıklarını, can ve mal güvenliği karşılığında gayrimüslim erkeklerden alınan cizye vergisinin kişinin ekonomik durumuna göre 3 farklı sınıf üzerinden yılda bir kez toplandığını ve Eski Cuma'da 5 kişinin âlâ yani zenginler sınıfı üzerinden cizye ödediğini öğreniyoruz. Değerli dinleyiciler, daha önce ifade edildiği gibi Eski Cuma panayırı şehirdeki modernleşmenin bir simgesiydi. Bu konuyu değerlendiren Dr. Alcan Cafer şunları söyledi.
1: Данните, които имаме за първия панаир, са от името регистрите, където виждаме, че в панаирната улица или тя не е махала, може би в някои от махалите, имат 161
0: Eski Cuma şehrinde kurulan ilk panayırla ilgili bilgilere temettuat defterlerinden ulaşıyoruz. İlk panayırın düzenlendiği mekanda 161,5 dükkan yer alıyordu. Ancak bu dükkanların daha fazla olması muhtemeldir. Panayırın sayesinde farklı bölgelerden ve hatta yabancı devletlerden Eski Cuma'ya çeşitli ürünler getiriliyordu. Yerel ahali bu ürünleri satın alıyordu. Bununla beraber kendi ürünlerini de satma imkanı buluyordu. Böylece farklı yerlerden gelen insanlar canlı bir alışverişin tecrübesini ediniyor ve panayırın gittikçe gelişmesini sağlıyordu. Özellikle Tuna vilayeti merkezinin Silistre'den Rusçuk'a taşınmasından sonra Rusçuk-İstanbul yolu üzerinde bulunan Eski Cuma'nın önemi daha da arttı. Böylece 1868 yılında Tuna vilayeti valisi Mithat Paşa döneminde şehir sınırları dışında kalan yeni bir panayır yerinin inşasına karar verildi. Değerli dinleyiciler, şehir dışında kurulan yeni panayır yerin mimarlar tarafından özel olarak hazırlanmış plan projede dükkanların sayısı kayda değerdir. Zira 1845'te 161,5 olan dükkan sayısı 1868'de artık 2000'i aşmış durumdaydı. Bu artış ticari mekanlarda görülen büyük bir gelişmeye işaret ediyordu. Böylece surları, sokakları, çeşmeleri olan küçük bir panayır kasabası ortaya çıkmıştı. Üstelik bu ticari mekanlar tamamen farklı bir biçimde şekillendirildi. Plan gereğince dükkanlar çok dikkatli ve ölçülü bir şekilde konumlandırıldı. Aslında Eski Cuma panayırı Tuna vilayetinde bir yenilik sayılmazdı. Zira ilk olarak bugün Romanya sınırları içerisinde kalan Karasu'da bir panayır kasabası kurulmuştu. Şehrin dışında kurulan benzer bir panayır kasabası Hacıoğlu Pazarcı olan bugünkü Dobriç'te de vardı. Hatta Dobriç ve Targoviç'te panayır kasabaları aynı mimar tarafından inşa edilmişti ki bunun ispatı mimarın belgelerdeki mührüdür. Değerli dinleyiciler, Eski Cuma panayırını diğer iki panayırdan ayıran özellik nedir sorusunu cevaplayan Dr. Alcan Cafer bu konuda şunları söyledi.
1: Като архитектура с Добрича договоре един и същи, което е нормално, според представят на архитекта, той не променя почти нищо, но
0: Eski Cuma panayırının mimarisi Hacıoğlu Pazarcık panayırının mimarisine benziyor. Mimar neredeyse hiçbir şey değiştirmemiştir. Ancak Osmanlı yetkilileri Karasu ve Dobriç'teki ilk iki panayır kasabasının inşasında yapılan hataları dikkate almıştır. Yani bu iki panayır kasabasının inşası ve dükkanların satışı sırasında gözden kaçan eksiklikler Eski Cuma panayırında giderilmiştir. Böylece Eski Cuma panayırı diğer iki panayıra nazaran daha modern bir şekilde inşa edilmiştir. Bu panayırın inşasında her şey daha önce ince düşünülmüş ve modernizasyonuna önem verilmiştir. Bu bağlamda Osmanlı yetkilileri tarafından alınan önlemler de vardı. Öncelikle her bir tüccarın memnun olması sağlandı. Zira dar sokaklar

veya geniş sokaklar, ana caddeler veya yan caddeler olmamalıydı. Ana caddede bulunan tüccar, yan sokakta bulunan tüccardan daha fazla mal sattığı gerekçesiyle tüm sokaklar tek düze haline getirildi. Bu önlemler önceki hatalardan ders çıkartılarak alındı. Neticede eski Cuma panayırı bu dönemde Tuna vilayetinde inşa edilen 3 panayırdan sadece biri değildi. Eski Cuma panayırı en modern olanıydı. Değerli dinleyiciler, Doktor Alcan Cafer'in arşiv belgelerinde eski Cuma panayırının inşaat projesine ulaşması sayesinde eski Cuma panayırına ait bir maketin hazırlandığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu maket şu anda Trgoviç'te Belediyesi'nde sergilenmektedir.

dünden bugüne. Tarih sayfaları. Değerli dinleyiciler, Doktor Alcan Cafer'in eski cuma panayırına ilişkin verdiği değerli bilgileri aktardıktan sonra kendisini en çok etkileyen tarihi bir olayı dikkatinize sunuyoruz. Bu olay bir arşiv belgesine dayanıyor ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında

0: Osmanlı ordusuna verdiği destek nedeniyle cizyeden muaf tutulması için merkezi hükümete talepte bulunan eski cumalı bir gayrimüslim ile ilgilidir. Bu kişinin talebi üzerine cizyeden muaf olması, yerel Hristiyan nüfusunun Osmanlı ordusunda hizmet ettiğini göstermektedir. Üstelik talepte bulunan aslında bir asker değildi. Muhtemelen ordunun iaşe ve ikmal faaliyetlerinde yer almıştır. Ancak Osmanlı ordusuna yardım eden gayrimüslimlerin bazı vergilerden muaf tutulması, belgelere yansıyan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Değerli dinleyiciler, Osmanlı döneminde ödenen vergiler ve özellikle gayrimüslimlerin ödedikleri cizye konusu en çok merak edilen konulardan biridir. Bu konuda değerli araştırmaları bulunan Dr. Cafer, ulaştığı bilgileri bizimle paylaştı ve şunları belirtti. Şunu söyleyebilirim ki, Hristiyanların alt sınıf üzerinden ödedikleri cizye miktarı yıllık 15 kuruştur. Orta sınıf üzerinden cizye vergisi yıllık 30 kuruş, yüksek sınıf cizye ise yıllık 60 kuruştur. Yüksek cizye zenginler tarafından ödenir. Yani cizye sosyal statüyü gösteriyordu. Eski Cuma şehrinde yüksek sınıf üzerinden cizye ödeyen 5 kişi vardır. Alt sınıf ise çok daha yaygın olup çalışamayacak durumda olan, maddi imkanı olmayan fakirler tarafından ödeniyordu. Erkek çocukları 12 yaşından sonra cizye ödemekle mükellefti. Yani çocuk 12 yaşına geldiğinde alt sınıf cizye ödemeye başlar ve yavaş yavaş orta sınıfa, sonunda da üst sınıfa yükselmekteydi. Gayrimüslimler arasında hasta, engelli veya çalışamayacak durumda olan herkes cizyeden muaftı. Her ne kadar temettuat defterlerindeki talimatnamelerde rahiplerin de cizye ödemesi gerektiği belirtilmişse, rahipler cizye ödemekten muaftı. Cizye çok yüksek bir vergi değildi. Örneğin hesaplandığında bir ineğin geliri 30 kuruşsa cizye yılda 15 kuruştu. Yani cizye özellikle o zamanki insanlar için büyük bir yük değildi. Değerli dinleyiciler, Doktor Alcan Cafer'in siz değerli dinleyicilere mesajını paylaşarak bugünkü konumuzu tamamlıyoruz.
1: Bu saatte de çıtıp книги de восприемат такава информация, която е факт.
0: Dinleyicilere mesajım, kitap okusunlar ve tarihi gerçeklere dayalı bilgileri dikkate alsınlar. Geçmişe dönüp tarihi gerçeği keşfetmek, tarih okumak, hakkında bilgi olmayan olaylarla ilgili bilgi edinmek ve geçmiş olayları arşiv kaynakları çerçevesinde değerlendirerek gerçeğe ulaşmak çok önemlidir. Sevgili dinleyiciler, gelecek hafta tarih sayfaları köşesinde yeniden bir arada olmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sizden bize, bizden size programı devam ediyor değerli dinleyiciler. Ülkemiz Bulgaristan, Balkanlarda robotik cerrahiyle yapılan ürolojik ameliyatlarda ikinci sırada yer alıyor. Prostat kanseri Bulgaristan'daki erkeklerde en sık görülen kanser türü olmakta ve yeni prostat kanseri tanısı konulan vakaların artışı maalesef devam etmekte. Aleksandrovska Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Başkanı, Bulgaristan Üroloji Derneği Başkanı ve Ulusal Üroloji Danışmanı olan Profesör Marin Gürgiyev, Bulgaristan'da her yıl 3500'ün üzerinde yeni prostat kanseri tanısı alındığını ve bunların %50'sinin Avrupa'daki erkekler arasında görülen vakalardan daha ileri evrede olduğunu açıkladı. Profesör Gürgiyev, erkeklerde görülen en ölümcül kanser türlerinden olan prostat kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Ülkemizde giderek daha fazla vakanın erken teşhis sayesinde erken evrelerde yakalanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Profesör Gürgiyev sözlerine şöyle devam etti.
2: Sepak imamo obaçe dobra tendencija, če vse poveće pacijenti se otkrivat v načalen stadiji. E
1: imeno tova prostat kanseri erken aşamada tespit edildiğinde cerrahi tedavi kalıcı bir iyileşme sağlayabilir. Toplumumuzun bu konudaki farkındalığı artmakta ve prostat spesifik antijen testi yani erken teşhis hayat kurtarabilir. Dahası erken teşhis Bulgaristan'ın da üyesi olduğu Avrupa Üroloji Derneği tarafından kabul edilmiş ve Avrupa Parlamentosu Sağlık Komisyonu'nun finansman planlarına dahil edilmiştir. Tıpta modern robotik cerrahi yöntemlerinin yanı sıra radyoterapi, İmmünoterapi ve hormon tedavisi gibi yöntemler de mevcut. Ancak prostat kanserinin radikal ve kesin tedavisi cerrahi müdahaledir. Bu prostat kanseri tedavisinde altın standarttır. Değerli dinleyiciler, prostat kanseri hastalarının yaş ortalamasında düşme eğilimi gözlemlenmekte. Bu tanıyı alan erkeklerin oğulları hastalığa yakalanma riskini 4 kat daha fazla taşımaktadır diye belirtti uzman ve bir hatırlatmada bulundu.
2: Rakın prostatata može proteče bez nikakvi simptomi svrzani s uriniranjem.
1: Prostat kanseri genellikle yavaş ilerler ve idrar yaparken herhangi bir belirti göstermeden de seyredebilir. İleri evrelerde bile ilk belirtiler kemik ağrıları, bel ağrıları gibi metastazlarla ilişkili olabilir. Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa bile 50 yaş üstü her erkeğe yılda bir kez prostat ultrasonu ve prostat tümör belirteci rutin tarama testi önerilir. Tümör belirteci normal seviyede olsa bile prostat kanseri vakası

sağlanan iyileşme süreci epey kısadır. Bu sürenin ardından hasta ameliyattan önce yaptığı tüm faaliyetlere geri dönebilir. Değerli dinleyiciler, veriler Balkan ülkelerinde prostat kanseri cerrahi tedavisi sıklığı konusunda önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bulgaristan'da yılda yaklaşık 1600-1700 adet robotik ameliyat gerçekleştirilmekte. Ülkemiz yıllık 3000 ürolojik ameliyatın yapıldığı Yunanistan'ın ardından ikinci sırada yer almakta. Profesör Gürgiev, Kıbrıs'ta 220, Romanya'da 800, Macaristan'da 500 ve Hırvatistan'da 200 ürolojik ameliyat yapıldığını belirtti. Ülkemizde robotik cerrahi 2010 yılından beri uygulanmakta. Dünyanın en iyi programları yılda yaklaşık 300 ameliyat gerçekleştirmekte. Kıyaslama yapmak gerekirse Profesör Gürgiyev'in yönettiği prostat kanseri tedavi merkezinde sadece 2025 yılında 360 adet ameliyat gerçekleştirildi. Sofya'daki merkezin yanı sıra ülkemizde ürolojik ameliyatları gerçekleştirebilen farklı deneyimlere sahip 11 robotik programda bulunmakta. Bunun dışında 7-8 robotik sistem var. Dolayısıyla hastaların yurt dışına gidip yardım aramasına gerek yoktur diye vurguladı Profesör Gürgiyev. Değerli dinleyiciler, Bulgar ürolojisinin halihazırda dünya seviyesinde olduğunu belirten Profesör Gürgiyev, cerrahi müdahalelerin sayısındaki artışın hastalığın daha doğru teşhisinin dolaylı bir göstergesi olduğunu ekledi.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak 52. dönem Halk Meclisi seçimleri öncesinde bugün propaganda yasağı uygulanıyor. Seçimlerden önceki gün seçim ajitasyonu olduğu gibi oylamaya etki gösterebilecek yeni kamuoyu araştırmalarının yayınlanması da yasaktır. Ülkede yeni bir siyasi krizin yaşanması ve düzenlenen geniş protesto eylemleri üzerine 11 Aralık 2025 tarihinde Roșenjelescu hükümetinin istifa etmesinin ardından Bulgaristan vatandaşları

19 Nisan'da bir kez daha sandık başına gidecekler. Yarın yapılacak oylama 2021 yılında bu yana üst üste düzenlenen 7. erken seçim olmakta. Seçim kampanyasına küresel problemlerin getirdiği ekonomik güvensizlik damga vurdu. Milletvekili adaylarının söylemi neyse artan enflasyon ve yüksek yakıt fiyatlarının beraberinde getirdiği alım gücü düşüşü, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlarla ilgili tutum, yolsuzlukla mücadele ve yargı reformu gerekliliği konuları öne çıktı. Bununla birlikte ülkenin yönetilmesine dair çalışan formüllerin ortaya atıldığı gerçek seçim tartışmaları yapılmadı.

Değerli dinleyiciler, 19 Nisan Pazar günü yapılacak erken seçimlerde dinleyici ve takipçilerimizi önemli bütün gelişmelerden haberdar etmek üzere gün boyunca iş başında olacağımızı, seçim gününün serine ilişkin haberleri aktarmak ve seçim gününün sonunda sandıktan çıkan sonuçları bildirmek için gelen bilgileri an be an sitemizde yayınlayacağımızı, ayrıca yayınlarımızı dinleyenleri bilgilendirmek için mikrofonlar karşısına geçeceğimizi bildiriyoruz. Pazar günü saat 13'te başlayan gün ortası yayınımızda canlı olarak sunacağımız haber bülteninde yurtta ve yurt dışında seçim gününün nasıl geçtiğine ilişkin bilgileri sunacağız. Akşam saat 20'de başlayan Horizont programının haber bülteninde

Seninden hemen sonra yayına girerek ilk seçim sonuçlarını, ilk değerlendirme ve yorumları dikkatinize sunacağız. Bulgaristan'da erken genel seçimlerin yapılacağı 19 Nisan

başlayan pazar günkü sabah, öğle ve akşam yayınlarımızı sakın kaçırmayın. Seçimlerle ilgili bütün haberlere ulaşmak üzere ise sitemizi takip edin. Adresimiz bnrnews.bg/dere. Bak.

Sizden Bize, Bizden Size programı ve sabah yayınımızın sonuna geldik. Değerli dinleyiciler, huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu mümbericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve gönlü hep genç kalan değerli dostlar. Bu kez de yine huzurunuzdayız. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve teknik yapımda yine çok genç müzisyen, gadulka ustası, genç arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Güzel konu ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla sevgili dinleyiciler gününüze renk katacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, merhaba gençlik programımızda çok değerli, çok güzel, çok zarif ve çok kıymetli bir gencimizi, bir dostumuzu konuk ediyoruz. Sevinç Ahmet, kendisi Varna Türkuaz Halk Kültür Evi sekreteridir. Kendisiyle Sivliyevo'daki Çalıştay'da görüştük, buluştuk, sohbet ettik ve yaptığı sunumla herkesi doğrusu mest etti. Gençlerin ilgisini çekecek modern dijital platformların kullanımını anlattı Sevinç Ahmet ve radyomuza konuşurken Türkuaz Halk Kültür Evi'nin bazı faaliyetlerine değindi. Mesela Ramazan bayramında Türk kahvesi ikramı, şimdi son günlerde ise aşure ayının girmesiyle birlikte aşure sunumu, ayrıca sevgili dinleyiciler 1 Haziran'da çocuk bayramı Dünya Çocuk Günü nedeniyle Varna'da bir çocuk parkının temizlenmesiyle ilgili ve bir dizi faaliyetler ve etkinlikler gerçekten bizi hayran bıraktı. Ve onunla yaptığımız röportajı şimdi dikkatinize sunuyoruz. Bizi dinlemeye devam edin.

Merhaba, ismim Sevinç Ahmet. Varna Türkuaz Kültür Evi'nden katılıyoruz ve size gençlerin ilgisini çekecek modern yöntemler, dijital platformların kullanımını sunacağım. Biz kimiz? Kısaca kültürel, eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyen bir kültür merkezi. Farklı kültürler arasında diyalog ve işbirliğini destekleyen, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminde katkıda bulunmayı amaçlayan. Misyonumuz kültürel değerleri yaşatmak, gençlere aktif vatandaşlık ve gönüllüye teşvik etmek, eğitim ve kültür yoluyla toplumsal dayanışmayı güçlendirmek. Türk kültürünün ve dilini tanıtmak, kültürler arası diyaloğu geliştirmek, eğitim faaliyetleri yürütmek, sanat ve kültürel etkinlikler

düzenlemek, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğü teşvik etmek, gençlerin akademik ve kültürel gelişiminde katkı sağlamak. Bunun önünde bir soruyla durduk. Acaba gençlere onların bulunduğu yerden nasıl ulaşabiliriz? Bugünkü gençlerin çoğu bir statistiğe göre 6 ile 8 saat arası dijital ortamda geçirdiği için biz de dijital ortam en iyi yer olabileceğini düşündük. Onları orada bulabiliriz diye. Yani geleneksel duyuru yöntemleri gençlerden uzak olduğu için biz de dijital bir ortam seçtik ve faaliyetlerimizi daha görünür ve erişebilir hale getirmek istedik. Sosyal medya kanalları kullanmaya başladık. Baştan Facebook yaptık. Sonradan gençler bize dedi Facebook artık demode. Biz Instagram kullanıyoruz. Instagram sayfası yaptık. YouTube kanalımızda rahmetli Turhan Rasiyev'in öykülerini anlatıyoruz yapay zeka aracılığıyla. Ayrıca iletişim araçları yaptık. WhatsApp grupları gibi, Viber Messenger grupları gibi çevrim için etkinlik platformları kullanıyoruz. Zoom ve Google Meet gibi. Orada mesela 1 Haziran Bulgaristan'da Çocuklar Bayramı ve biz bir Google Zoom toplantısı sırasında gençlerimizi topladık. Çünkü bazıları Şumen'de, Varna'da okuyor. Her zaman toplanamıyoruz ve bu dijital ortam bizim için çok iyi geliyor. Böyle bir toplantı sırasında kızlardan, genç öğrencilerimizden biri böyle bir fikir verdi. Neden biz bir çocuk parkını temizlemiyoruz? Fikri kucakladık, çok hoşumuza gitti. Dijital ortamda reklam saldık ve çok büyük bir ilgi gördü. Parkı temizledik ve çok memnun kaldık. Ayrıca kültürel programlarımızı da sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz ve büyük bir katılım oluyor. Resim hocamız var. Bayanlar için resim faaliyetleri yapıyoruz. Her hafta olmasa da 2 haftada bir ya da ayda bir yapıyoruz. Çocuklarımız için de aynı şekilde. Sosyal sorumluluk faaliyetleri, mesela çocuk parkını temizlemek gibi, gençleri çok motive ediyor. Çünkü onlar kendilerini önemini anlıyorlar, merak ediyorlar. Sonra insanlar memnun kalınca onlar da memnun kalıyor. Ve kültürler arası etkinlikler düzenliyoruz. Gagavuzya'dan arkadaşlarımızla yine çevre içi toplantılar yapıyoruz. Varna bölgesinde çok Gagavuz yaşadığı için bir araştırma yapıyoruz. Bir proje için başvuru yaptık. Henüz emin değiliz kazanır mıyız, kazanmaz mıyız ama vazgeçmiyoruz, devam ediyoruz. Dijital çalışmaların etkileri ne bizim için? Genç katılımcı sayısında artış gördük. Sosyal medya etkileşimlerinde yükseliş oldu. Gönüllülük faaliyetlerinde daha fazla ilgi, etkinliklere daha geniş katılım ve Türkaz'ın en önemli kazandığı bu ki ismimiz duyuldu. Kısa bir süre içinde Türkaz'ın nasıl iyi toplum için, bizim insanlarımız için nasıl faaliyetler yaptığımızı görüyorlar ve merakla geliyorlar. Tabii ki dijital iletişim sayesinde gençlerle sürdürülebilir bir bağ kurduk. Gençler için bilgiye hızlı erişim sağladı dijital platformlar. Sosyal katılım fırsatları verdi onlara. Yeni beceriler kazanma imkanı gördüler ve aidiyet duyurusunu geliştirdiler. Yapay zekayı nasıl kullanırız diye çevrim içi bir Zoom toplantısı yapmıştık ve gençlerimiz, hatta öğrencilerimiz bile, lise öğrencileri çok memnun kalmıştı. Dijital platformlar kurumumuz için daha geniş kitleye ulaşmaya izin verdi. Hızlı iletişim veriyor bize. Güçlü topluluk oluşturduk. Varna'da uzun yıllardır ihtiyaç olan bir toplum oluşturduk. Ve tabii ki gençlerin karar süreçlerinde katılım verdi. Gördüğünüz dijital maskot en yeni ürünümüz. Türkuaz'ın maskotu bir baykuş, ismi Azur. Çocuklar, Türkçe kursuna katılan çocuklara ödül olarak veriyoruz ve çocuklar çok mutlu oluyor. Sonuç olarak günümüzde gençlere ulaşmanın en etkili yollarından biri dijital platformları doğru ve aktif şekilde kullanmaktadır. Turkuaz Kültür Evi dijital araçları yalnızca bir iletişim kanalı olarak değil, gençlerin katılımını arttıran ve onları kültürel faaliyetlerle buluşturan güçlü

0: Bir köprü olarak değerlendirilmektedir. Bir proje kazandık. Bu çok mutluyuz. Bütün ekip olarak ekibimiz çok aktif. 8-10 kişiyiz ve bütün her şeyi paylaşıyoruz aramızda. Bir iş varsa yapılmaz, sadece birisinin üstüne düşmüyor. Hepimiz paylaşıyoruz.
1: Martılar gene uçuşuyor havasında. Işıktan martıları varnanan. İşte ben gene dinliyorum an.

0: proje Varna'nın tarihiyle ilgili. Deniz bahçemizde bir sürü çeşme var. Genellikle Osmanlı döneminden kalma. Başka dönemlerden de var tabii ki. Proje bu çeşmelerin üzerinde. Onu kazandık. Onları onaracağız. QR kod yapacağız ve her turist, şehrimizin her bir turisti QR kodu okuyunca çeşmenin yapımcısı, tarihini vesaire bilgilere ulaşabilir. Çok ilginç bir etkinliğimiz olacak. Oriental Dans Kulübü açılacak. Yani oriental tam bizim sandığımız köçek tarzı değilmiş. Öğretmenimiz var, Necla Hanım. Çok ilginç bir şeyler gösteriyor bize ve gösterecek. İnanılmaz bir katılım var bayanlardan yana. Çok merak ediyorlar. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz bakalım. Bayram için bayram kahvesi yaptık. İnsanlar geldi ve çok mutlu oldu. Bayramdan önce Ramazan bayramında etkinliği yapmıştık. Çocuklarla bayram kartı yaptık. Dedim ki Hristiyan kardeşlerimiz... Onların bayramları için kart yapıyorlar, akrabaları için, anneanneler, babaanneler, dedeler için. Neden biz de Kurban Bayramı için yapmayalım? Çocuklar çok büyük bir mutlulukla bunu kucakladı ve yaptı. Veliler de çok mutlu oldu. Hiç böyle bir şey görmedik dediler. Ondan önce de Ocak ayında bildiğiniz gibi Bulgaristan'da Babin'den kutluyoruz ve bütün Kuzey Bulgaristan'dan katılımcı oldu. 300 bayandan fazla toplandık ve çok güzel bir etkinlik oldu. Herkes çok memnun kaldı. Kendi aramızda böyle anlaştık. Bu yıl Varna'da oldu. Seneye Dobrich'te olabilir. Gelen seneye Silistra'da olabilir. Ve böyle. 20 yıldan beri Varna'da yaşıyorum. Ve hep böyle bir eksiklik duydum. Salih Sunay bizim başkanımız. Onunla böyle... Konuşa konuşa laf açıldı ve bir gün beni aradı. Yapalım biz dedi bu işi. Büyük bir ihtiyaç var. Güzel olacak ve oldu. Gerçekten büyük bir delik vardı ve biz adım adım bu deliği dolduruyoruz. İnsanlar da çok memnun. Kendi insanımız gayet memnun.
1: 7-8 kişilik ekip dediniz. Hadi onların isimlerini de verelim, böyle gizli kalmasın. Onlar da memnun olsun. Gerçekten şu anda bir size kahraman gözüyle bakıyoruz. Böyle sürpriz olsun onlar için.
0: Evet, olsun, çünkü bütün arkadaşlarım tek tek çok önemli bizim için. Gerçekten biz bir aile olduk. Nilüfer hocamız var. Ressam, çok kıymetli bir ressamımız. Okulda resim hocası işte Nilüfer. Nuriye kardeşimiz var. O her bir etkinlikte performans tam. Her şeye bakıyor, her şey çok titiz bir arkadaşımız. Organizasyonlarda bir numara. PR arkadaşımız var, Tansu. Salih başkanımız sağ olsun. Genellikle bütün çoğu fikirler ondan çıkıyor. Sonra Daniel arkadaşımız var, Gagavuz. Genç bir Gagavuz bize katıldı. Çünkü bizim kültür evinde böyle sadece Türkler için değil. Türkçe kursuna Pomak çocukları da katılıyor. Pomak arkadaşlarımız var, Varna'da yaşayan Rodoplardan. Onlar da katılıyor. Roman arkadaşlarımız var. Onlar da faaliyetlerimize geliyor. Ve inşallah Gagavuz kardeşlerimizi de yavaş yavaş bizim tarafa çekeceğiz. Tabii ki çok Bulgar da var. Ekibimizde Bulgar arkadaşımız da var, Rosalia. Kendisi yüzme antrenmanı veriyor. Öyle, genellikle bu kadarız. Kendi aramızda ev arkadaşımız var, kendi manken. İleride bir düşüncemiz vardı, böyle genç kızlara tasarım yapabiliriz. Çünkü çok yetenekli resim yapan kızlarımız var. Öyle okullarda okuyorlar. Onlar tasarım yapacak ve Eva'nın mankenleri, tasarımları giyecek diye bir fikirler geçti. Tabii bunlar sadece şimdilik bir hayal diyelim.
1: Ben size başarılar diliyorum. Gerçekten çok, bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük başarılara imza atmışsınız. Yolunuz açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, merhaba. Gençlik programında Varna Türkuaz Kal Kültür Evi Sekreteri Sevinç Ahmedova'yı konuk ettik. Ve değerli dinleyiciler, Karadeniz'imizin başkenti Varna'ya birbirinden güzel türkülerle vardık. Varna başlığını taşıyan türkülerimizi sizler için seçtik. Sevgili dinleyiciler, duyduğunuz ve Sevinç Ahmedova'nın da belirttiği gibi Türkuaz Kal Kültür Evi sadece bir yıl önce kurulmasına rağmen birçok önemli etkinlikle ve faaliyetlerle gerçekten bizim böyle hayranımızı kazanmış durumda. Bizler Halk Kültür Evi'nde çalışan gençlere yollarının açık olmasını diliyoruz ve bütün faaliyetlerini, etkinliklerini buradan duyuracağımıza dair de söz veriyoruz. Sırada programımızda sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarımız var. Bizi dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri merhaba, gençlik programının sonuna geldik. Gerçekten en genç teknik yapımcılarımızdan olan Danayıl Delef'le birlikte çalıştık. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman gönlünüzün, gönlümüzün genç kalmasını dilerken buradan huzurunuzdan sevgi ve saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: kültür, sanat, edebiyat.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Kültür, sanat, edebiyat programında ben Aziz Şakir sizinle birlikteyim. Önümüzdeki dakikalarda dünyaca ünlü caz sanatçısı Yıldız İbrahimova'nın hayatı ve müzikteki yolunu anlatacağız. Bu konuda BNR Kırcali Radyosu Bulgaristan Doğumlular Programı sunucusu Angel Çavdarov tarafından hazırlanan programı dikkatinize sunacağız.

Sevgili dinleyiciler, 4 oktavlık ses yelpazesine sahip olan caz divası Yıldız İbrahimova, yarım asrı aşkın bir zamandır Bulgar ve dünya müzik severlerinin kalbini fethetmeye devam ediyor. Bu uzun yıllar boyunca

0: Yıldız İbrahimova 8 Nisan 1952'de Silistra'da doğdu. Sofya'daki Müzik Okulu ve Müzik Akademisi'ni bitirdi. Müzik alanındaki ilk adımlarını başkentte piyano dersleri aldığı Slavyanska Beseda okuma evinde attı. Yıldız Hanım bu yıllara dair neler hatırlıyor? Bu sorunun cevabını ünlü ses sanatçısının Benere Radyo Toçka programına konuşurken söylediklerini aktararak getiriyoruz.
1: Започнах 6 годишна в детска музикална група беше и оттам всъщност започнахме.
2: 6 yaşındayken bir çocuk müzik grubunda şarkılar söylüyordum. Müziğin A'dan Z'ye giden uzun yolunda ilk adımlarımı o zaman attım. Çeşitli çocuk programlarında şarkı söyleyebilme gibi büyük bir şansım vardı. Bu şarkıları kaydederek önemli bir aşama kat etmiştim. Bu şansımı Bulgaristan Ulusal Radyosu'na borçluyum. Çünkü çocuk müzik gruplarının çoğu kaydı burada yapılırdı. Bu müzik kariyerimin ilk adımı sayılır. Tabii bundan da önce Slavyanska Beseda okuma evinde aldığım piyano dersleri vardı. Bunlar da benim için çok çok önemliydi.

0: Yıldız İbrahimova'nın caz sanatçısı olarak ilk sahne alışı, o senelerde oldukça popüler olan başkent Sofya'daki Opera adlı caz kulübünde Mario Stančević'in dörtlüsüyle gerçekleşti. Sahneye davet edilmesi de dörtlünün başı ünlü caz piyanistimiz tarafından yapıldı. Ardından ilk büyük solo konserini Bulgar Ulusal Radyosu'nun Big Band Orkestrası ile oldu. Vili Kazasyan'ın şeflik ettiği bu konser Bulgaristan Ulusal Televizyonu tarafından da yayınlandı. Olağanüstü ses özellikleriyle ve vokal ustalığı ile o dönemde genç olan Yıldız İbrahimova dünya opera sahnelerini rahatlıkla fethedebilirdi. Peki kendisi neden caz söylemeyi tercih etti? Cevabı kendisinden dinleyelim.
1: Katuçuk veçe razbirase v edna vazrast koyato veçe ne i tolkova i detska edin bit.
2: Caz müziğini ilk duyduğumda ki artık çocuk sayılmazdım, bunun söylemek istediğim müzik türü olduğunu anladım. Benim için çok ilginç ve farklı olan şey doğaçlama yapmak, söylediğim an müziği yaratmaktı. Ve bu benim için çok farklı bir yoldu. Kendi kendime dedim ki işte denemem gereken müzik bu, işte bu. Caz her zaman farklıdır. Bu da onunla uğraşanı daha da yaratıcı olmaya zorlar.

Yıldız İbrahimova'nın uluslararası festivale ilk katılımı 1981 yılında ABD'nin Houston şehrinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleşti. Bunun ardından çok sayıda uluslararası festivale davet edilerek İspanya'da Pamplona, Fransa'da Paris ve Nancy ve Mülüs, Avusturya'da Innsbruck, Almanya'da Berlin, Duisburg ve Viersen, Belçika'da Knokke, Çekya'da Prag ve Žilina, Yunanistan'da Atina ve Selanik, Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir, Sırbistan'da Niş ve Belgrad, eski Sovyetler Birliği döneminde Moskova, Krivoy Rog ve Novosibirsk, Bulgaristan'da ise Sofya ve Varna ve daha birçok uluslararası sahnede yer aldı.

0: 1990'ların başından itibaren Türkiye'de yaşayan Yıldız İbrahimova, 1993 yılında eski Ankara Belediye Başkanı ve Milletvekili, eşi 2007 yılında vefat etti. Çiftin Suna adını taşıyan kızı ise annesi gibi müzik yolunu seçerek kontrabas ve piyano eğitimi aldı. Uluslararası çapta ünlenmesine rağmen köklerini asla unutmayan Yıldız İbrahimova, Bulgaristan Türklerin türkülerinden oluşan Rumeli Türküleri adlı bir albüm yayınladı. Albümdeki şarkılardan biri annesi, Yıldız'ın kendisi ve kızı Suna tarafından seslendirildi. Bu şarkının nasıl ortaya çıktığını Yıldız İbrahimova şöyle anlatmıştı.
1: Решил да направя една песен, която така много известна, но да я направя в различен свят. Първият куплет.
2: Çok ünlü olan bir türküyü ona farklı bir hava katacak şekilde yorumlamaya karar verdim. Bu yüzden bir doğaçlama yaptık ve sonra kaydettik. İlk dizeyi annem söylüyor, aslında bu müziğin kaynağı da odur. Sonra ben orta kuşağı temsil eden kişiyim ve son olarak da en genç kuşağı temsilen kızım katılıyor. Yani üç kuşak bir aradayız.

0: Taksi ödülünü takdim etti. Aynı yıl Bulgar Maneviyatı Derneği tarafından Balkan kültürünü dünya kültürüne kazandırmadaki olağanüstü katkılarından dolayı Balart ödülünü layık görüldü. Ayrıca Bulgaristan'daki Müzik ve Dans Sanatçıları Birliği'nin en prestijli ödülü olan Kristalna Lira, Kristal Lir'in sahibidir. 2002 yılında Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde düzenlenen Dünya Ekoloji ve Sosyal Kalkınma Forumu'nda Birleşmiş Milletler'in özel elçisi olarak görev yaptı. Burada Bulgaristan ve Türkiye'yi temsil eden bir konser verdi. Yıldız İbrahimova'nın en son aldığı ödüllerden biri de 2009'da Uluslararası Caz Festivali Nashville'de cazın gelişiminde ve tanıtımında sarf ettiği olağanüstü katkılarından dolayı layık görüldüğü ödül oldu. Sanatçı Yıldız İbrahimova'nın pop folk olarak bilinen müzik tarzına olan bakışı ilginçtir. Folk jazz ile pop folk arasındaki farkı dair görüşlerini dinleyelim.
1: Interesting вопрос. Pop folk според мен е музика, която е
2: İlginç bir soru. Bence pop folk belirli çevreler içinde kalan ve açıkçası bana zevk vermeyen bir müzik türü. Geliştirilmeye imkan tanımayan bir şeydir. Elbette sahip olduğun temayı sevebilir ve onu söyleyebilirsin ama bu bana yetmiyor. Bu temayı parçalara ayırmak, farklı bir melodi oluşturmak istiyorum. Bu yüzden benim için caz ilgimi çeken bir adımdı. Çünkü caz her zaman farklı, her zaman ve siz aslında doğaçlama yapan ve yeni bir melodi yaratan birisiniz. Bu da merak uyandırıcı ve son derece ilginç.

0: Dünyaca ünlü bir sese sahip olmanın yanı sıra Yıldız İbrahimova uzun zamandır ses ve caz eğitmenliği de yapıyor. Caz divası arkasından gelen müzisyen nesillerine ne bırakmak istiyor? Dinleyelim.
1: Pregutu koetu gi uçu e de tueme müzikatı kuyatu.
2: Onlara ilk öğrettiğim şey müziği ve özellikle caz müziğini nasıl dinlemeleri gerektiği. Standart parçalar ilk adımlarında onlar için daha kolay olacak. Önce temayı iyice öğrenmeleri, sonra da icra etmeleri gerekiyor ve sonra bu temayı iyice kavradıklarında doğaçlamaya başlıyorlar. Bu onlar için çok ilginç ve merak uyandırıcı. Biraz önce de söylediğim gibi önce piyano ile başladım ama opera benim için çok ilgi çekiciydi. 8 yıl opera şarkıcılığı eğitimi aldım. Bu modası olmayan yüzyıllardır var olan bir müzik türü ve beni çok cezbetti. Ama burada da bu müzik türünü kırıp temaları üzerinde doğaçlama yaparak ona farklı bir renk katabildim.

Özgür ruhuyla Schengen sınırlarını çoktandır aşmayı başaran büyük ses sanatçısı Yıldız İbrahimova hakkında Benere Kırcaali Radyosu'ndan Angel Çavdarov'un hazırladığı programı sunduk.